Nar ödünü siyasa G7 Friday sunum ki mi Gabi Brianna. Kesit beter. Grazie tallo conto mi e Leila. Yenner can kumma komada disa. Ciao.